bana afarapani gloto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku melayi ndie mbunu mamotofu insinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa melayi ganga igbala iyero melayi ganga igbala ge parage nasu ibusu numero ibusi si ibusu sonu udi ibusu nume melayi ndie ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndie melayi ganga igbala subana ganni balagi yero yami jime fata buno bunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganni laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan di itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal ganin biyesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani.

duna mahamise to bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kururu.